toprak, bu cehennem, bu cennet bizi. Kapansın el kapıları bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu, bu hasret bizi. Yaşamak mı?

0: Keşke gelip burada çalsa değil mi?
1: Nerede?
0: Ne güzel söylüyor.

benim hiçbir şeyimsin. Yazdıklarımdan çok daha az. Sen benim hiçbir şeyimsin. Yazdıklarımdan çok daha az. Hiç kimsemsin, bilmem ki nesin. Lüzumundan fazla ve yaz.

bilmem ki nesin, lüzumundan fazla beyaz. Hiç kimse misin, bilmem ki nesin, lüzumundan fazla beyaz.

benim. Hiçbir şeyimsin, yokluğun anlaşılmaz. Sen benim hiçbir şeyimsin, varlığın anlaşılmaz.

misin? Yabancı bir şarkı gibi yarım. Sen benim hiçbir şeyimsin. Yabancı bir şarkı gibi yarım. Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak. Hiç kimsenisin ki nesin? Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak. Hiç kimse misin ki nesin? Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak. Hiç kimse misin ki nesin? Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak. Hiç kimse misin ki nesin? Sen benim hiçbir şeyimsin. Hiçbir şeyimsin. Uykumun arasında çocukluk sesimsin. Sen benim hiçbir şeyimsin.

Galiba eski liman üzerindesin. Nasıl karanlığıma bir yıldız olmak dudaklarınla cama çizdiğin, en fazla sonbahar otellerinde üniversiteli bir kızı uykusu bulmak, yalnızlığı öldüresiye çirkin, sabaha karşı öldüresiye korkak, kulağı çabucak telefon zillerinde. Sen benim hiçbir şeyimsin, hiçbir sevişmek yaşamışlığım. Henüz boş bir roman sayfasında hiç kimse misin bilmem ki nesin. Ne çok çığlıkların silemediği, zaten yok bir tren penceresinde. Hiç kimse misin bilmem ki nesin. Uykumun arasında çağırdığım çocukluk sesimle ağlayarak. Sen benim hiçbir şeyimsin.

gençliğim dizleri üstüne çökmüş, kapaklanınca sevda yoluna bir doğuş yaratıldı çırılçıplak. Ve sen, ve sen ay yüzlü kurumuş yaprak gibi düşerken dalından, bir rah gibi uzun sesli koptun dudaklarımdan. Dön ay yüzlü, dön.

çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferki gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgili. Seni kıskanıyorum, beni affet.

İşte öyle sevdim, öyle yandım ben sana. Bazen Prometheus oldum çarmıha gelircesine. Bazen Spartacus oldum aslanlara yem olurcasına. Bazen Can...

açardın, açardın yalnızlığımda mavi ve yeşil. Açardın tavşan kanı kınalı berrak. Yenerdim tüm acıları, kahpelikleri. Gitmek, gözlerinde gitmek sürgüne. Yatmak, gözlerinde yatmak zindanı. Gözlerin hani, to be or not to be değil. Cogito ergo sum hiç değil. Asıl iş, anlamak kaçınılmazı. Durdurulmaz çığı, sonsuz akımı. İçmek, gözlerinde içmek ayı ışığını. Varmak, gözlerinde varmak can tılsımına. Gözlerin hani, canımın gizlisinde bir can edin ki, kan değil, sevdamız akardı geceye, sıktıkça cellat kemendi. Duymak, gözlerinde duymak üç ağaçları. Susmak, gözlerinde susmak ustura gibi. Gözlerin hani...

sarmaşık gibi. Öpüşlerin damlasın çöl dudaklarıma. Biliyorum, yüreğim durgun sudur dindiğim. Korku kıyılarımı sildiğim. Sana geldim, sustum ve yumdum iki damla ateş düşürdüğün gözlerimi. Al, uslandır korsan bedenimi. Gece kanat çırpsın parmaklarında. Birbirimizden kaçıracak yerimiz kalmasın. Birleşsin yağmur soyunuğu ellerimiz. Bırak öpüşlerim ağzını kapatsın. Uzun uzadıya susarak kalalım birbirimizde. Sabaha söyleyecek söz bırakmayalım. Köpekler gibi havlayan acılarımız sussun. Sevda çözmesin kendini bizden. Sularca gülüşelim. Yüreğin alıkoysun gitmelerimi. Sona geldim sana.

ayrılıklar uyandırmalı kör yüreğimi. Cehennem yangınlarından ölmeden çıktıysa bedenim, artık benim olmalıyım, benim. Yeter yüreğimi bir çift gözün ateşine rehin verdiğim. Ateş artık değildir karşılığımız. Pusatını dağ sesinden alan, firarını mermisine emanet eden bir namludur bu eşkıya sevda. Ki zulasında asılı durur kefenlediği ölümü. Ellerinin çeliğine su verilmiştir ta Adem'den beri. Bilir ve intihar cüretiyle yoklar yüreğinin tetiğini. Güneşin kızılca kıyametine çatar kuruyan umut dallarını. Yanacaksa cehennemden biter yanmalı. Kim anlar ki eşkıyanın sağlamlığını, özleminin çiseyle yıkanmış şafak değerini? Kim? Hani ellerine kuşlar inerdi, kardan üşüyen kuşlar? Bahçen kuş sevinçleriyle inlerdi. Ay Şahrut, eşkıya yüreğime çığ düştü. Üşüyorum ha, aç ellerini.

Karşımdasın işte. Bana bakmasan da oradasın. Görüyorum seni. Ah benim sevdasında bencil. Yüreğinde sağlam sevdiğim. Kalbime gömdüm sözlerimi. Ceset torbası oldu yüreğim. Tıkandığım o an, elimi nereye koyacağımı şaşırdım o an işte. Aklımdan o kadar çok şey geçti ki takip edemedim. Ellerim boşlukta. Ben darda kaldım. Ellerim buz gibi. Ben harda kaldım. Bir senfoni vardı kulağımda çalınan. Bitti artık hepsi. Köşeme çekildim. Hani hep kaldığım köşeme. Bakış açım belli oldu yine. Geride kalan ardından bakar gidenlerin. Bir meltem olacak rüzgarım dahi kalmadı benim. Dağlara çarptım her esişimde. Yollara küfrettim her gidişinde. Demiştim sana hatırlarsan. Önemli olan zamana bırakmak değil. Zamanla bırakmamaktır. Şimdi bana geçen o zamanın unutulmaz sancısı kalır. Gittiğim eğer bensem söyle bana kimden gittim. Sen de yoktum zaten ben. Ben yine bende bittim. Sen de yoktum zaten ben.

0: Çok uzaklardan gelip çok uzaklara savrulan
1: sevda yerleriydik.
0: Biz ki asi umutlar beslerdik yüreğimizde. Hesapsızlı yüreğim, pazarlıksız ve katıksız. Şimdi başımı taştan taşa, yüreğimi soysuz sevdalara çaldırıyorum. Yoruldum ve yanıldım, ama inan türkü gözlüm, bu azaran yaraya zamansız yakalandım. Zamansız yakalandım.

Herkese merhabalar. İz bırakanlar başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün Radyo Çağdaş'ta mikrofonumu elimize alırken aslında sadece bir yayına değil, bir hafızaya, bir kültüre, bir mirasa da dokunuyoruz. Ve bu yolculuğa öyle bir isimle başladık ki sevgili Kıvırcık Ali, saygı sevgi rahmetle de yad etmek isterim. Hani sesiyle insanın yüreğindeki yangını böyle dokunarak anlatan, böyle Anadolu'nun acısını, sevgisini, hasretini en sahici dile getiren bir usta Kıvırcık Ali. Mesele gerçekten sadece bir sanatçı anmak değil. Bakın bugün aslında bu topraklardan gelip geçerken, bu dünyadan göçüp giderken arkasında kocaman bir duygu mirası

0: müzik çalan bir radyo değil, kültürü yaşatan, nabzıyı diri tutan bir ses olmak için Çağdaş Kocaeli gazetesiyle bu şehrin nabzını tutmaya, Çağdaş Sanat Akademisi'yle gençlerin elinden tutmaya, sanatı geleceğe taşımaya ve bir mikrofon ucunda sizinle aynı duyguyla buluşmaya da devam ediyoruz. Bugün de yayın boyunca sizden gelecek mesajlarla, hikayelerle, isteklerle bu yayını birlikte yapacağız inşallah. Bu radyo sizin, bu ses sizin. Mesajlarınız için 542-424-8950 ya da Instagram son gönderi altına yorumlarınızı da yapabilirsiniz. iOS ve Android uygulamasından Radyo Çağdaş, Çağdaş Kocaeli gazetesini tek tuş kadar yakın bir şekilde cep telefonlarınıza indirebilirsiniz. Şimdi sesi biraz daha için çünkü Neşet Ertaş bizlerle olacak. Ve belki de içimizden geçenleri ilk kez bu kadar net duyacağız. Şöyle hissederek dinleyelim efendim. Neşet Ertaş, Ah Yalan Dünya eseriyle bizlerle birlikte.
1: Radyo Çağdaş.

Karanlıklar çöktü yine, sevgiler de sahteymiş. Gönlünde yine hüzün var. Yüce dağların ardında kaldı hayallerimiz. Bu şehirde yine ölüm var. Karanlıklar çöktü yine, sevgiler de sahteymiş.

güzel gözlerinle, bakışlarında bir ümit var. Sürgün edildiğim yerde kanatlarım kırıldı, esen yelde senin kokun var. Yüreğimi yakıyorsun o güzel gözlerinle, bakışlarında bir ümit var. Sürgün edildiğim yerde kanatlarım kırıldı, esen yelde

0: Yani Türk'ün adı gibi aslında insan için oturan o son çizgiyi anlatan çok kıymetli bir eser. Bunu aslında son ses dinlemek lazım. Söylenecek söz kalmadığında, hani böyle kal desem de kalamadığın, git desem de gidemediğin, işte o yerde başlıyor bundan öte ayrılık. Bir kopuşu, bir vazgeçişi, bazen de hayatın insana getirdiği en sessiz vedayı anlatıyor. İşte o yüzden herkes kendinden bir parça buluyor bu türküde. Efendim, Ahmet Kaya müzik yolculuğunu 80'li yılların ortasında başlattı. Özellikle toplumsal duyarlılığı yüksek, duygusal derinliği olan eserlerle kısa sürede geniş kitlelere de ulaştı. Tıbbi hayatın son yıllarını sürgünde geçti. 2000 yılında Paris'te aramızdan ayrıldı. Gitti belki ama sesi bu topraklardan hiç gitmedi. Bazı sesler susmaz, bazı şarkılar bitmez, bazı ayrılıklar da insan içinde ömür boyu sürer. Evet, hayatın gürültüsünden Ahmet Kaya'nın o tanıdık, o yarıldı sesine kulak verdik. Bizlerle birlikteydi, bundan öte ayrılık var. Kalbinize dokunmuştur eminim ki. Çünkü her türkü bizim hikayemize dokunan kıymetli bölümlerden de oluşuyor tabii ki.
1: Bundan böyle yol yok, kollarım çürüdü, bundan öte karanlık.
0: Bir Aynur Doğan çalışmasını sizlerle buluşturalım, ne dersiniz? Yoluna yoldaş olan türküsü bizlerle birlikte olsun.

0: Türk halk müziğinde kadın sanatçıların başında geliyor hakikaten Erzo. O kıymetli sesiyle, yorumlamasıyla çok güzel can veriyor türkülere. Ayrılık albümünden Turna gibi türküsü, hatta Değişi Bizler'le birlikteydi. Tabii Turna deyince benim kalbimden şöyle vuruluyor. Kızımın ismini ne kadar güzel seçmişim. Bütün türkülerde yaşatıp anımsayabiliyorum. Turna. Umarım Turna gibi de ömrü olur. Allah tüm evlatlarımızı bizlere bağışlasın inşallah. Turna gibi ömürleri olsun. Efendim, Cankat Erdoğan'dan bir Kenger Misali parçasını sizlerle buluşturmak isterim. Ulaşmak isterseniz de 542-424-8950.
1: Odalarda bir Kenger Misali

Oy felek felek gel burdu bir yandan, bir yana döndü.

Oy felek felek, gel vurdu bir yandan bir yana dön.

0: Bu arada senin yorumu ne kadar güzel değil mi biliyorum. Sana gelen yollar kapalı. Bu eser aslında modern bir yorumda yeniden can bulmuş olsa da sözleriyle ruhun Türk edebiyatının büyük isimlerinden biri olan Cemal Süreyya'nın dizelerine dayanıyor. Zaten bu yüzden bu kadar derine işliyor. Biliyorum sana giden yollar kapalı. Üstelik sen de hiçbir zaman sevmedin beni. Ah bu iki cümle bir insan içinde kopan fırtınaların en zaten en ağır hali. Ne büyük bir kabul ediş değil mi? Ne derin bir acı. Ne tam bir kavuşma ne de tam bir kopuş. Arada kalmış bir ömür gibi. Radyo Çağdaş da bizlerle birlikteydi. İçimizde sakladığımız bir duyguyla karşılaştık mutlaka. Ve belki de en zor olan bunu bilerek sevmeye devam ediyor olmamız.
1: Sana giden yollar kapalı. Üstelik
0: bir tane Erkan Ketenci ve Canan Çal yorumunu sizlerle buluşturmak istiyorum Rüzgar. Güzel bir Karadeniz çalışması. Hadi bir kulak verelim, sonrası buralardayız.

Biliyorum Karadeniz zamanımız var. Karadeniz türküleri sürekli yayınlanıyor. Lakin böyle programda yayınlamak benim için çok ayrı bir zevk. Çünkü çok seviyorum Karadeniz müziklerini. Hani onların hakikaten böyle isyankar tavırları, onların müziğe dökümü çok çok başka. O yüzden çok keyifle dinliyorum ve dinlettiriyorum sizlere. Mesela benim en sevdiklerimden biri. Resul Dindar'dan Hiç adlı eser.

Berna abla, bu türkü resmen benim hikayem. 3 yıldır işimde yaşattım ama kimseye anlatamadığım ne varsa söylüyor. Dinlerken boğazım düğüm düğüm oldu diye Ahmet Kaya'nın parçasından bahsediyor sevgili Deniz. Ah be Deniz'cim, gerçekten hepimizin içinde o sakladığı, o heybesinde sakladığı çok başka sırlar vardır. Böyle kimseye söyleyemediği, kendine daha itiraf edemediği. Bazen bazı acılarımıza şahitlik eden türküler oluyor maalesef ki onlardan bir tanesi de sana denk gelmiş. Ferahlık diliyorum sana kardeşim. Selamlar Radyo Çağdaş, Londra'dan dinliyorum demiş. Sevgili Bülent arkadaşım, hoş geldin. İnsan bazen ulaşamayacağını bile bile seviyor ya. İşte o acının parçası bu, çok ağır geldi demiş. Çok haklısın. Aslında üstüne söylenebilecek çok şey var ama ben sana özelden söylüyorum. Teşekkür ediyorum dinlediğin için. Merhabalar Berna Hanım, İzmit Merkez'den Akif ben. Bu türkü eski defteri açtı bende. Kapandığını sandığım bir yeri hatırlattı. Bazen unutmak diye bir şey yok galiba demiş. Vallahi yok sevgili kardeşim. Maalesef ki. Hatta diri tutuyor diyebiliriz. Hani şarkılarımız, türkülerimiz. Aslında müzik diyelim. Yani sözlü sözsüz fark etmez ama. Yaşadığımız her şey diri tutuyor. Sevgimizi de, aşkımızı da, heyecanımızı da, güzelliğimizi de. Seni cacı çekmedim. Berna Hanım selamlar, yayınınız yine bugün çok başka. Bu türkler insan içine dokunuyor, her cümlesinde kendimi buluyorum demiş. Hoş geldin, sefalar getirdin sen de. Sevgili Kasım. Resimlere bakıp bakıp gözyaşı. Radyo Çağdaş ailesine selamlar, Karim Ülser'den dinliyorum. Uzaklık sadece kilometre değilmiş, bazen insan en yakınına bile gidemiyormuş. Bu çok derin bir söz oldu ya sevgili Kenan. Gerçekten çok derin bir söz oldu. Ayşe'cim diyor ki, hissettiğim insan da aynı şeyleri benimle şu an seni dinlerken hissediyorum gibi bir tekerleme yazmış bana. Radyo Çağdaş 7'den 70 herkes dinliyor Ayşe'cim. O yüzden ümit ediyorum ki dinliyordur.

Taylan Özgür Ölmez kardeşleri de geride bıraktık. Ayfer Vardar, Yazın Yar Karbaşıma adlı çalışmayı sizlerle birlikte buluşturmak istiyorum. Felek, ne derdin var ise... Ne güzel anlatıyorsunuz, sanki benim içimden geçenleri siz okuyorsunuz. Bu yüzden bu yayından kopamıyorum demiş. Şerife, teşekkürler Şerife. Radyo Çağdaş gerçekten başka bir dünya. Burada sadece türkü değil, hayat ve anılar var. Kalbinize sağlık Berna Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin sen de, sefalar getirdin. İsmini yazmak istersen... Daha doğrusu söylememi istersen yaz lütfen. Şöyle parçamızı başa alalım, ne dersiniz, güzel olur değil mi? Hadi birlikte dinleyelim Yazın Yar Bakar Başıma. Felek, ne derdin var ise. Sonrası yine buralardayız.

Özge Öz Erdoğan deyince ben de Hakan Soylu'yu çok kıymetli bir arkadaşım, çok başarılı. İnanılmaz derecede sanata düşkün, sanata sadık, sanatı aşkla yapan bir kadın. Özellikle Seydun Ay'la olan düetleri beni benden alıyor.

Anadolu'nun kokusu, toprağın, dağın hasret kokusu bir türküde Sabri de anlattı bakın bizlere. Şimdi ise geri gelen mektup parçasını sizlerle buluşturalım mı Gülnur Kaya yorumuyla? Bir zamanlar gerçekten sosyal medya platformlarında yangın yerine dönmüştü bu türküyle birlikte. Bir kulak verelim, sonrası buralardayız.

0: Melike Şahin, çok seviyorum. Özellikle Gurbet Türküsü. Ahmet Ali Arslan'la birlikte yorumladıkları. Bundan seneler önce daha tabii bu kadar popüler değilken. Şimdi ona bakıyordum. Yani hiç mi değişmez bir insan, değiştirmez kendini bu kadar şöhretin, böyle revaitine kapılıp. Gerçekten içimizi ikiye bölen bir türküydü bu. Bir yanı burada, bir yanı çok uzakta kalanların türküsü. Bekliyordum. Melike Şahin zaten Baba Sulay'la başlayan müzik yolculuğunun sonradaki kariyerini bambaşka yerlere taşıdı. Özellikle yurt dışında aldığı ödüller sanat hayatında başka bir noktaya da getirdi. Efendim, gurbet bazen kilometrelerle ölçülmüyor. Bir aynı evin içinde bile insan kendine gurbet hissedebilir bir yanındakini. Ya da tam tersi, binlerce kilometre uzakta olan bir sese dahi bir türkü evdesin hissi verir. İşte bu türkü de tam olarak o duygunun karşılığı. Gelmiştir belki aklınıza bir şehir, belki bir insan, sadece bir özlem, bilemiyoruz. İnsanın en büyük yolculuğu içine doğrudur ya. Selvi Boylum, Al Yazmalım.
1: Köye kadar götürür müsün beni?
0: Jean Barbour.
2: Sen ta İstanbul'dan gel.
1: Elini tuttum, sıcacıktı. Yüreği elindeymiş gibi.
0: Hatırlarsınız değil mi Al Yazmalım filmini? Tuttum elini sıcacıktı, yüreği elimdeymiş gibi. Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın unutulmaz filmi. Yüzyıllar geçse de unutulmayacak.

Ben tekrar parçaya geri dönmek istiyorum çünkü üstüne çok yorumlar gelmiş. Efendim, sinema ile müziğin birbirine karıştığı, böyle hafızalara kazınmış bir eserdi bu. Hani hepimizin zihninde kazınan o soru, sevgi neydi? Sevgi emekti. Evet, geçmiş o saf duygulara, o zor seçimlere baktığımız kıymetli bir çalışmaydı.

Onur Akın'ın eskimeyen eserlerinden istenilmiş efendim Gaybana Geceler. Ozan Bey istemiş. Selamlar olsun Ozan Bey'e de. Armağan edelim bu kıymetli çalışmayı.

Evet, Anadolu'nun derinden gelen bir sesi sizlerle birlikteydi. Biraz kader, biraz boyun eğiş, biraz da içten içe yanan bir aşk, ahle yar yar. Şimdi ise güzel bir çalışmayı daha sizlerle buluşturmak istiyorum. Bayağıdır Nurettin Reçber yayınlamıyoruz. Sevgili Baran, hoş geldin, sefalar getirdin. Songül, merhaba sana da, hoş geldin. Şimdi içinde yol olan bir türküyü sizlere armağan etmek istiyorum. Bakın ama öyle bir yol ki varacağı yer belli değil. Belki bir insana, belki kendine, belki de sadece uzaklaşmaya. Nurettin Reçber'den yürürüm eseri. Dinleyebileceğiniz en iyi nokta Radyo Çağdaş'ta sizlerle.

0: Taş sen yolcusun ben.
1: Ben bu türküyü dinlediğimde gerçekten insanlık dersi alıyormuşum gibi hissediyorum. Yani bu eserin kökeni öyle derin ki sözleri Büyük Halk Ozanı Aşık Veysel'e ait. Ve zaten bu yüzden her kelimesi bir hakikat, her cümlesi bir öğreti. Beni hor görme kardeşim, sen altınsın, ben tunç muyum? İnsana bakmayı öğreten bir bakış aslında. Kimin üstün, kimin eksik olduğunu değil. Bakın hepimizin aynı özden geldiğini hatırlatan bir ses. Ahmet Aslan bu eseri öyle bir yorumluyor ki. Kendini geliştir diyor, bağlama tekniğiyle, kendine özgü vokaliyle. Türkü adeta yeniden doğuruyor.
0: Aynı vardan var olmuşuz. Sen kalemsin, ben uçmuyum.
1: Efendim, bu türkünün aslında bize anlatması gereken, anlattığı daha doğrusu bir şey daha vardır. Bakın, kıyafetle, statüyle, görünüşle insan yargılayan herkese biraz dur, biraz düşün diyor. Çünkü insan, insandır. Radyo Çağdaş'ta bir türkü dinlemiyoruz, bir hakikati hatırlıyoruz bu eserle. Belki de en çok ihtiyacımız olan şey birbirimizi gerçekten görmek. Gerçekten.

duyduğunuz üzere ben bu eserle kapanışımı gerçekleştirmek isterim müsaadenizle. Türk halk müziğinin en zarif, en duru seslerinden biri olan Özlem Özel'in yorumlamasıyla dinle sözüm, al nasihat. Düçari'nin yüzyıllar önce yazmış olduğu bir şiiri sevgili Özlem Özel ve ekip o kadar güzel yorumlamış ki.

aşkın içinden çıkmış ve yaşandıkça olgunlaşmış bir öğüt gibi aslında. Sözlerine böyle baktığında da hissedilebilir. Hani böyle bir büyük bir anne bir dede oturup karşına sana hayat dersi anlatır ya. Dinle sözümü al nasihat. Aslında hayatta geç kalınan bir cümledir bu. Çoğu zaman dinlemeyiz evet ama çoğu zaman kendi hatalarımızı da öğrenmek isteriz. Ama sonra dönüp bakarız ve anlarız ki işte o farkındalığı bu türkün içinde bulabiliriz. Yargılamadan sadece anlatır. Efendim bugün de bir yayının daha sonuna geldik. Ama aslında biten sadece saatler bakın. Çünkü konuştuğumuz o duygular, dinlediğimiz türküler, böyle içinde uyanan o anılar kolay kolay bitmez. Kıvırcık Ali'den Ahmet Kaya'ya, Resul Dindar'dan Ahmet Aslan'a, Özlem Özdil'den Neşet Ertaş'a kadar bugün mikrofondan sadece türküler geçmedi bakın. Bir ömür geçti, bir özlem, gurbet, aşk, vazgeçiş geçti. Belki de en güzeli de bu yolculukta bizler yalnız değildik. Sizler vardınız. Mesajlarınız, hikayeleriniz, içten gelen o cümleleriniz. İşte Radyo Çağdaş'ı Radyo Çağdaş yapan da bu. Aynı duyguda buluşabilmek. İsmini veremediğim gizemli dinleyicilerim. Yani statüsü, işi gereği ismini veremediğim o kıymetli büyüklerim, arkadaşlarım. Sizler de çok çok teşekkür ediyorum o kıymetli vaktinizi ayırdığınız için. Unutmayın ki türküler dinleniyor evet ama yaşanıyor da. Hani bazı kelimeler söylenmiyor, hissediliyor. Ve bazen insan kendini en çok bir türkün içinde de bulabiliyor. Yine aynı saatte, aynı frekansta, aynı samimiyette ve aynı yürekle buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kalbinizi kırana değil de size iyi gelenlere hep yakın olmayı özen gösterin. Ben Deniz Berna Önk. Berna Uydun Önk. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysem affola. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Özlem Özdil dinle sözüm al nasihat türküsüyle sizleri baş başa bırakıp vedamızı gerçekleştirelim. Hoşçakalın, dostça kalın.

güzelliğin on par etmez. Bu bendeki aşk olmasa, eğlenecek yer bulamam. Gönlümdeki köşk olmasa, tabirin sığmaz kaleme, derdin dermandır yarama, ismin yayılmaz aleme, aşıklarda meşk olmasa. Kim okurdu, kim yazardı, bu düğümü kim çezerdi, koyun kurd ile gezerdi, fikir başka başka olmasa. Güzel yüzüm görülmezdi, bu aşk bende dirilmezdi, güle kıymet verilmezdi, aşık ve maşık olmasa. Senden aldım bu feryadı, bu imiş dünyanın tadı, anılmazdı Veysel adı, o sana aşık olmasa.

ufuk çizgisine çekilince kuşlar, Nemrut'ta kadim bir türkü başlar. Rüzgarla fısıldaşır, dağ çiçekleri içinde geri kalmış umutlar. Adı yumağım susar, ben dinerim her gece. Bir masal güzeli çıka gelir bulutların içinden. Adıyaman uyur, hayal ve gerçek

kimsesi yok. Garip, garip, ölsek mi umurunda? Kimsesi yok. Garip, garip, aynı benim durumumda. Kimsesi yok. Garip, garip, garip, garip.

hayal dolu yüzleri var. Ne karanlık gözleri var. Kimsesiz, garip, garip, garip, garip.

0: Hala simit satıyor içimdeki çocuk. Kazandığı parayla mendil satın alıyor. Trafik ışıklarının alıngan çocuklarından. Mendiller yetmiyor gözyaşlarına. Çünkü genetik şifre çözülmüş. Neylesin çocuk? Hem Diyarbakır'da kiralık bisiklete binmek de kolay. Filistin'de elleri kalem yerine taş tutan bir çocuk olmak daha da kolay. Kar yağarken sokaklara mahkum olmak zor. Kar yağarken sokaklara mahkum olmak. Kar yağarken, kar, garip, çocuk, çocuk, çocuk,
1: çocuk. Dünyası yok, ahireti yok.

Yerde kısmet yok, yüreğinde dertleri çok, dertleri çok, kimsesi yok. Garip, garip, garip, garip.

güzelliğin on par etmez. Bu bendeki aşk olmasa, eğlenecek yer bulamam, gönlümdeki köşk olmasa, tabirin sığmaz kaleme, derdin dermandır yarama, ismin yayılmaz aleme, aşıklarda meşk olmasa. Kim okurdu, kim yazardı, bu düğümü kim çezerdi, koyun kurd ile gezerdi, fikir başka başk olmasa. Güzel yüzüm görülmezdi, bu aşk bende dirilmezdi, güle kıymet verilmezdi, aşık ve maşık olmasa. Senden aldım bu feryadı, bu imiş dünyanın tadı, anılmazdı Veysel adı, o sana aşık olmasa.

taşıdı bizi. Sıcaktın alabildiğine. Ellerim yandı. Turnalar alıp götürmedi. Şarkılar söylemedi bize bölümler. Sıcaktın alabildiğine yüreğim yandı. Çocuklar gibi olamadık sevince. Büyük olan sevdamızdı. Biz zaten çocuktuk. Başı bozuk aşklarımız olmamıştı hiç. Kirlenmemişti daha denizlerimiz. Sular kadar saftık. Serçe parmağım değse tenine. Nar gibi kızarırdık. Isınır ısınır. Sanki tüm Ankara'yı biz ısıtırdık. Dardı zaman. Böylesine seven tek ikimiz bilirdik. Köfte ekmek taş üstünde. Sanki en uzun tatildeydik. Okyanusları aşacak, dünyayı değiştirecek güçteydik. Söz vermiştik, bir biz değişmeyecektik. Ayıptı ya o zamanlar sevdalanmak. Sıraların üstüne atlarımızı gizli gizli yazardık. Yeryüzünün tüm aşıkları gibi kendimiz için yasalar, yasaklar belirlemiştik. Sevdiğimizden değil, yetmediğinden paramız bir bardak birayla saatlerce ağlardık. Vizyondaki filmlerin, romanlardaki aşkların dünyayı umursamayanlarını seçerdik. Ayrılık diye bir ölümü bilirdik. Sıcaklık alabildiğine bakınca gözlerimiz gülerdik. Biz dünyayı birbirimizle sevdik. Geleceği bir yorgan gibi üstümüze çektik. Eskiyordu bakışlarımız. Lakin dardı zaman, eskiyordu zaman. İster istemez bir gün fark ettik. Yakacak başka göz yoktu ama bizi. Artık arıyordu nedensiz. Fark ettiğimizde ayrıldığımızı, ayrı ayrı yandığımızda bedenlerimiz, biz bir şeyi anladık. Yatsıyamayacağımız tek gerçeğimiz. Aşkı adam gibi yaşamış, eskitmeden. Yeterince eskitmeden rafa kaldırmıştık. Senin olmadığın akşamlarda ömrüm kısalıyor sanki. Onun için bu defa az kararttım geceyi. Şimdi ne varlığın ne yokluğun belli. Bu bulanık siyah hava seni gizlemek ve duymak için yeterli. Sana dokunamadığım akşamlarda bedenim eriyor sanki. Kendime yüklüyorum bu açlığın kabahatini. Sanki varmışsın da kızgın mısın biraz bana. O bahaneyle uzak duruyormuşsun. İstemiyorum saçların savrulmasın rüzgar. Bu sevdadan benim payıma düşen zaten fazla. Senin olmadığın akşamları takvimden siliyorum. Ömürhaneme niye yazsınlar ki yaşamadıklarımı? Senin olmadığın akşamlarda tersiz yanıyor sokak lambaları ve o geceler topluyorlar dilencileri. Ve her kahkaha meyhanelerden yükselen anama sövüyor gibi. Bir İstanbul değil, sensiz akşamlarda sanki bütün kentlerin tutuluyor dili. Öyle gecelerde görmezlikten geliyorum çöp kamyonlarının kenti kirlettiğini. Cinsiyetler kalkıyor, yüzler seçilmiyor, herkes çarşı iznindeki tek tip er gibi. Bir yakalasam, zamanı durduracağım sanki. Işıklandırılmış vitrin camları, ayna olup yüzüme çarpıyor. Anladım, ben sensiz gecelerde yaşlanıyorum. En ihtiyarı oluyorum bu kentin. En bilgesi, en ağırbaşlısı, aşkın olgunlaştırdığı suskun bir dervişim şimdi. Bir sorsalar rezil olacağım. Ben senden başkasını bilmem ki. Senin olmadığın akşamlarda ben yapmışım sanki tüm dünyanın işini. Yoruluyorum sabah çıkmayacakmış gibi. Kör olmak için yarı yarıya gözümü arabaların farlarına dikiyorum. Her kadını biraz sen zannediyorum. Senin olmadığın akşamlarda ben o an adını anmıyorsam eğer koskocaman susuyorum.
Senin olmadığın akşamlarda ben siyah boyayıp yüzümü, maske yapıp gecenin karanlığını bir afan dede bulup satın almak istiyorum çocukluğumu. Senin olmadığın akşamlarda geceler uzun sürüyor. Az karanlığım gün ağarırken kapkara oluyor. Gözlerimi kapıyorum. Düşlerime emanet ediyorum seni. Senin olmadığın akşamlarda daha uzun kalıyorsun bende böylece. Senin olmadığın gecelerden uyandığımda dilimde hep aynı cümle. Senin olduğun karanlığı sensiz aydınlıktan daha çok seviyorum.

Şey, sevmek gibi gidiyordu kadın. Adının anlattığı canın teni yakmasıydı. Bir bulut, evet ama asıl olan bulutun suyu yağmasıydı. Bir insanı sevmekle başlıyordu her şey ve boşanmak için en az iki şahit gerekiyordu.

Böyle zamansız güneşli, umulmadık mavi günlerde bir bekleme salonu yalnızlığına bürünüyorum. İliklerimdeki yitik aşkı sarhoş bir unutkanlığa ilikliyorum. Sanki şiirini bilmediğim bir Fransız akşamında kaldırım taşlarını sayıyorum kalbimin, içimde ayak izlerin, aylak bir yaz geçiyor avuçlarımda. Ve ben ne zaman kiminle sevişsem hala seni aldatıyorum.

Merhaba Nalan. Bu sen misin? Yoksa sen mi sandım? Biri çimdiklesin beni. Şöyle ışığa gel de göreyim. Beni dümdüz eden o yalandan da yalan gözlerini. Merhaba Nalan. Amortiden mi çıktın güzelim? Bak yine şapşal ettin bizi. Oysa ne güzel unutmuştuk ve ne güzel sona ermişti o gerzek pembe dizi. Hani son bölümde sen yamuk yapıp fabrikatörünü Barbie'in Tarabya köşküne gitmiştin. Hani arkadaşım Halit Akçatepe'nin yanında beni acayip refüze etmiştin. Ve işte o an gözümde eskicinin bile almadığı bir eski eşya gibi bitmişti. Merhaba Nalan. Merhaba. Pişmanlıklar denizinin biletsiz yolcusu. Merhaba. Artist olma hayallerinin ikinci sınıf karakter oyuncusu. Vay anasını sayın seyirciler. Vay anasını da. Vay anasını. Bak şimdi ağlarım ha. Tez kapatsın biri gözlerimin bozuk vanasını. Oysa o zehir kusan fabrika yolunda beraber ıslanmıştık biz nice yağmurda. Ve o gün Nubar Bey'in çarpıp kaçtığı bir hayvancağızdı inleyen yol kenarı çamurda. Ve hep kendini ayırdığın o bencil yüreğin bir de o gariban köpeğe sızlamıştı. Ve ben ilk defa seni böyle bilmiştim. Ve damarlarım ilk defa böyle cızlamıştı. Merhaba Nalan. Merhaba. Yoksul mahallemizin en havalı kızı. Merhaba yanlış ağlara takılmış o muhteşem deniz yıldızı. Ben sana bakınca dolardım bulut gibi. Dolardım da bir türlü yağamazdım. Sen bana bakınca bir ağlamak düğümlenir boğazımda. Gurur yapar ağlamazdım. Ne düşkündüm sana be. Hani hayvanlar yavrusunu nasıl yalarmış. Aynen öyle. Ne tutkuydu bizimkisi be. Hani Ferhat dağları nasıl delermiş. Aynen öyle. Ve o nasıl gidişti be. Hani bir tren gelir de üzerinden geçermiş. Aynen öyle. Of Nalan of. Sen benim neler çektiğimi bilsen. Bunu bilmekten ölürdün. Şu kadarını söyleyeyim. Hani taş olsan, yani taş olsan, ortadan ikiye bölünürdün. Gitme Nalan, dur. Tekrar gitme ne olur. Aldırış etme saçma sapan sözlerime. Yo hayır, ağlamıyorum. Galiba cigaranın dumanı kaçtı gözlerine. Belki de sen haklıydın. Bu mahallede ne bahtın açılır, ne de boyun uzardı. Üstelik annen ölmüştü. Ve sokağınız acını kaldıramayacak kadar dardı. Terso gidiyordu her şey. Millet işi gücü bırakmış aklını bize takıyordu. Altımızda çul yoktu, üstümüzde dam akıyordu. Arap kızı camdan bakıyordu. Sen gittikten sonra ben, hiç sorma. El attığım her işi çok geçmedi batırdım. Çünkü seni unutmanın tek yoluydu. Bütün kazancımı şaraba yatırdım. Ama gelinliğim duruyor. Baba yadigarı cumbalı evimizi de satmadım. Yalanım varsa kalkmayayım şuradan. Ben seni bir tek gün bile unutmadım. Merhaba Nalan. Merhaba üzgün melek. Merhaba kadersizim, talihsizim. Merhaba titreyen elim, sancıyan belim, ağrıyan dizim, vazgeçilmezim. Ama Necdet Tosun öldün Nalan. Artık yemekleri sen, salatayı da ben yapacağım. Sami Hazinses kadar olmasa da bahçeyi sevdiğin çiçeklerle donatacağım. Kemal Sunal da öldü Nalan. İyi kalpli amcaları birer birer uğurladık. Ve dünya kirlendi, filmler bozuldu.

0: Masum sevdalar yaşanmıyor artık. Sen varsın, ben varım. Bir de acımasız bir dünya var dışarıda. Esas film şimdi başlıyor. Ve bütün koltuklar bomboş bu sinemada. Merhaba Nala, merhaba. Sen ortada sıçan, ben şaşkın köreve. Ulan seviyorum seni be. Ulan nereden inceldiyse oradan kopsun be.
1: Düşme. Düşersen bağımsızlığını ilan eder dostların. Görüş günlerin yasaklanır. Gelenin gidenin olmaz. Bayram eder düşmanların. Düşme. Düşünce. Bütün düşüncelerin değişir hayata dair. Dostluk, arkadaşlık, aşk yeniden

düştün mü, ilk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz, yorulursun, düşme. Düştün mü isyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun suçsuz, çakalın çakal olmadığını anlar.

düşme. Düşünce sahili olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz, kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun, düşme. Düştün mü başucunda bir tek anan olur. Gerisi de yalan olur. İmdat demeye engel olur gururun, düşme. Kalıbı beş par etmez adamın söylediği sözden yaralanır olurun,

düşersen maziye dalar gider gözlerin. Yazılmamış hikayeni okursun, düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse, düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatının orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde, ama sakın, ama sakın

bedelini ödemiyor olacağım. O zaman şimdi sımsıkı tutup yüreğimizi bir kez daha yitirmemek için geleceği, suskunluğu bozmanın zamanı gelmedi mi? Özlemek yetmiyor. Özlemleri sıraya koymak gerek hikayenin bu yerinde. Varsayımlar üzerine kurulan gelecekte eğilmeden, bükülmeden varmak için hedefe. Kaçakçısı olmadan duyguların yakalayabilirsek birlikteliği bugün de bizim

Bu akşam yemin ettim. Seni bir daha öpmemek için. Ben ki bütün duvarlarını afişlerle donatıp yumruğumla kanatmıştım. Rezil bir aşktı. Bütün arkadaşları miting alanlarında ve mezarlıklarda bırakmıştım. İstanbul. Ey İstanbul, ey. Acılar kraliçesi. Umudun ve direncin yorgun anası. Ve ey çıldırmak üzere olmanın çamurlu ikonası. Tırnaklarım kopuyor. Görmüyor musun? Bir ben miyim kapıları şaşıran her yokuşun başında? Bir ben miyim ekmek arasına canını doğrayıp doğrayıp yutan? Bir kedi bile sağarken yüreğini telaş içinde yavrusuna. Ey acımasız acuze! Utan şu türbelerinden, minarelerinden utan. İstanbul, ey İstanbul, ey. Acılar kraliçesi. Savaşın ve bozgunların gariban çiçeği. Ve ey teslimiyete düşmenin o hazin gerçeği. Bayraklarım kanıyor. Sormuyor musun? Kadınlarınki omuzları hicran, saçları ihanet sarısı. Çocuklarınki yağmur emiyor yıkılası kaldırımlarından. En hücra genlerime, al yuvarlarıma, kılcal damarlarıma, ruhuma kadar. Bıktım iliklerime, gömlek ceplerime kadar sızan bu Allahsız yağmurundan. İstanbul, ey İstanbul, ey. Acılar kraliçesi. İhtişamın ve sefaletin çaresiz bacısı. Ve ey çürümenin, yok olmanın amansız sancısı. Ciğerlerim çatlıyor. Duymuyor musun? Hangi pencereme çıksam o salya sümük pezevenk suratları. Hangi caddene dökülsem o şangur şungur düş kırıkları. Bütün bu ezginler, tükenenler, yerlere serilenler, tutunamayanlar. Sarsmıyor mu seni hiç? Bunca infilak, bunca isyan çığlıkları. İstanbul, ey İstanbul, ey. Acılar kraliçesi. Aldanışların ve hüznün yalancı tanrıçası. Ve ey ruhu kirlenmiş gecelerin cilveli yosması. İntihar anı geldi. Beni öpmüyor musun? Ağlamak istemiyorum. Yenildim sana. Hikayenin özeti bu. Bir istimlak gibi ödedin ve çiğneyip geçtin maceramı. Şimdi ben suçlarımı didikleyen bu martı sürüsüyle, şimdi ben hangi şehirde soğuturum zonklayıp duran bu yaramı? İstanbul, ey İstanbul, ey. Acılar kraliçesi. İhanetin ve ihbarların arkadan dolaşan bıçağı. Ve bütün ödeşmelerin, yüzleşmelerin, erkekçe vuruşmaların kaçağı. Beni harcadın ulan. Beni sattın. Utanmıyor musun?

her türküyü çalmaz bizim dilimiz. İçinde sevda olmalı, gönüle giden yol olmalı. Sıyrılıp çıkmalı kınından, yürek koymalı kahramanları. Tınısı bir uçtan duyulmalı. Her türküyü çalmaz bizim telimiz.

Dudaklarımı kanatırcasına ısırıyorum günlerdir. Her sözcük dilimin ucunda küfre dönüyor çünkü. Bir gök gürlese bari diyorum, bir sağanak patlasa, bitse bu sessizlik, bu kirli yapışkanlık bitse. Ama bir tufan az mı gelir yoksa yine de? Yırtılan ve parçalanan bir şeyler olmalı mutlaka. Hiç durmadan yırtılan ve parçalanan bir şeyler. Oysa ne kadar sakin bu sokaklar ve bu kent. Ne kadar dingin görünüyor bana şimdi gökyüzü. Gidenler nerede kaldılar? Özledim gülüşlerini. Bir kenti güzelleştiren yalnız onlardı sanki. Onlardı çocuklara ve aşka ölesiye bağlanan. Kadınları güzelleştiren herhalde onlardı. Tükürsem cinayet sayılır diyordu birisi. Tükürsek cinayet sayılıyor artık. Ama nerede kaldılar? Özledim gülüşlerini onların. Uzun uzun bakıyorum kıvrılan sokaklara. Tek yaprak bile kıpırdamıyor nedense. Ve tek tek söndürüyor ışıklarını varoşlar. Alnımı kırık bir cama yaslıyorum. Kanıyor. Kanımın pıhtılarında güllerin serinliği. Ve fakat bir cellat gibi yetişiyor pusudaki. Dilimin ucunda küfre dönüyor her sözcük. Yaşamak neleri öğretiyor düşünüyorum. Okuduğum bütün kitaplar paramparça. Çıkıp dolaşıyorum akşamüstleri bir başıma. Bir uçtan bir uca yalnızlıklar oluyor kent. Bulvar kahvelerinin önünden geçiyorum. Sırnaşık aydınlar, arabesk hüzünler bir gazete sayfasında sere serpe bir yosma. Sesler gittikçe azalıyor, kuşlar azalıyor ve ne zaman yolum düşse vurulduğun yere kızgın bir halkı oluyor boynumda o sokak. Hüznü yalnız atlarımız duyuyor artık. Biz çoktan unutmuşuz böyle şeyleri ama içimde bir sırtlanın dalgın duruşu ve dilimin ucunda küfre dönüyor her sözcük. İçimde zapt edilmez bir kırma isteği. Dizginlerini koparan bir at sanki bu. Soluk soluğa kalıyorum her sonbahar. Ve sevgilim ne zaman hoşgörülü olsa bir yolculuk düşüyor aklıma. Gidiyorum. Bütün gençliğim böylece geçip gitti işte. Ama hala bir şeyler var vazgeçemediğim. Hangi duvar yıkılmaz sorular doğruysa, bir gün gelirsek hangi kent güzelleşmez? Şiirlerim bir dostun vurulduğu yerde yakıldı. Geri almıyorum külleri yangınlar çıksın diye. Devriyeler çıkart şimdi bütün ışıklarını söndür. Sorduğum hiçbir soruyu geri almıyorum ey sokak ve dilimin ucunda. Küfre dönüyor her sözcük. Dudaklarımı kanatırcasına ısırıyorum günlerdir. Bir gök gürlese bari diyorum, bir sağanak patlasa, bitse bu kirli ve yapışkan sessizlik. Hiç gitmesem. Oysa ne kadar sakin sokaklar, kent ve bütün yeryüzü. İpince bir su gibi sızıyorum gecenin tenha göğüne.
sessizce çekip gidiyorum şimdi. Sessiz ve kimliksiz. Belki yine gelirim. Sesime ses veren olursa bir gün.

Demek şimdi gidiyorsun. Yazdığımız son şiir öyle yarım kalacak. Demek şimdi gidiyorsun. Kuşlarımız acıkacak. Saksılarımız artık sulanmayacak. Demek öykümüzü bir ruj lekesi gibi yapıştırıp aynanın sahtekar yüzüne. Oy benim yaralım. Demek şimdi gidiyorsun. Beni böyle toz gibi dağıtıp merdivenlerin dibine. Her şey tamam diyorsun. Git. Beni viran bir şehir gibi terk et. Hadi git. Dışarısı ispiyon. Dışarısı ihanet. Seni bir gören olmasın. Dikkat et. Dostlukmuş. Ölüme yürümekmiş. Üstüne titremekmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de gece yarıları. Oy benim yaralım. Asıl sancı uyandığında bütün odaları boş görünce koyarmış. Gitmek istiyorsun. Git. Bir savaşçı asla vedalaşmaz. Durma git. Dışarısı dinamit. Dışarısı enkaz. Şunu cebine koy. Ne olur ne olmaz. Eylül mağdurlarıydık. Kimsemiz yoktu. Yaralarımız aman vermiyordu canımıza. Kimseye kıymamıştık oysa. Masumduk. Rahatsız ediyordu bizi bu yalancı tarih. Yırtılan bir pankart gibi şehirlerin ortasına çığ düşürdüyse öfkemiz. Oy benim yaralım, oy. En az bir karıncanın yüreği kadar namuslu ve çalışkandı ellerimiz. Artık bitti diyorsun. Git. Kırılsın kapı çerçeve. Kırılsın bu cam. Sorma git. Dışarısı panik. Dışarısı izdiham. Biliyorum. Seni vuracaklar bu akşam.

Ne çok file verdik üst üste. Ne çok arkadaş yitirdik bu tozlu yolculukta. Kimliği tespit edilmemiş, ne çok ceset vurdu zeytin güzeli akşamlarımıza. Büyük ütopyalar ve büyük dağlar gibi içerden çürümüşüz meğerse. Oy benim yaralım, oy benim yaralım. Her gelen ölüm yazmış, her giden ayrılık işlemiş bu talihsiz gergefimize. Kendini arıyorsun. Git. Aptal bir hayat kur içinde beni barındırmayan. Kalma git. Dışarısı varut. Dışarısı gardiyan. Yine bir tek ben olurum sana parçalanan. Demek şimdi gidiyorsun. Sonunda bizi de çökertiyor bu kancık zelzele. Demek şimdi gidiyorsun. Yıkılan bir duvar gibi ömrüme devrile devrile. Demek mecbur istikametlerin ayrılığı gösteren o adaletsiz kavşağında. Oy benim yaralım, maralım. Demek şimdi gidiyorsun. Ve bana bir tek seçenek kalıyor. Güle güle. Güle güle. Beni öldürüyorsun. Git. Kalmasın sende kahrım. Kalmasın derdim. Akma git. Kafamı yumruklayıp ardın sıra ağlarsam namerdim.

Yer ile yeksem, ıslak saçlı, kem gözlü, kavim göçlerinden bu yana ağlayan ve durmadan cep kanyağı yakıcılığında ezgiler çalan, çaldıran, yakalatan, adı bende gizli bir kadındı İstanbul. Şehre bir yağmur yağdı, ben ağladım. Sevilirken ayrılmak mı kaldı Bizans'tan? Oyun dolan yoktu gözlerde, yalnızca ses. Verilmiş sözler birdi, edilen yeminler sıfır. Eşyalar alındı, fotoğraflar söküldü yerlerinden. Bir aşkın izlerini yok edecek bir başka aşk sipariş edildi yeniden. Bir şehre yağmur yağdı, ben ağladım. Kim daha çok yalan söndürdü çay bardaklarında? Hangisi talandı demli öpücüklerin? Ve buğularda yitirilen kimin adıydı? Bir aşktan diğerine kaç saatte gidiliyordu? Soyulur muydu kabuğu hayatın, yoksa bütün vitamini kabuğunda mıydı? Yağmur şehre bir yağdı, ben ağladım. Ben giderken en çok seni götürdüm. Aklımın nakliyesiydi asıl yoran taşıyıcıları. Yardan düşmüştüm, yaralarım yardan armağandı. Kutsal kitabımda ziyan edilmiş sevgililer atlası. Ben sevmeyi beceremedim. Belki de sevilmeyi, benim sevmeye engel evcil acılarım vardı. Ben yağmur ağladım, bir şehre yağdı. Ben şehre ağladım, bir yağmur yağdı. Ben bir ağladım, şehre yağmur yağdı. Ben yağmur ağladım.

Şimdi saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü, ay aydın. Avutulmuş çocuklar çoktan sustu. Bir ben kaldım tenhasında gecenin. Avutulmamış bir ben. Şimdi gözlerime ağlamayı öğrettim. Ki bu yaşlar utangaç boynunun kolyesi olsun. Bu da benden sana ayrılığın hediyesi olsun.

Soytarılık etmeden güldürebilmek seni. Ekmek çalmadan doyurabilmek. Ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu arası. Biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun be. Bu son olsun. Bu da benim sana ayrılırken mazeretim olsun.

Şimdi saat yokluğunun belası. Sensiz gelen sabaha günaydın. İşi gücü olanlar çoktan gitti. Bir ben kaldım voltasında sensizliğin. Hiç uyumamış bir ben. Şimdi dişlerimi sıkıp dudaklarıma kanamayı öğrettim. Ki bu kızıl damlalar körpe yanağında bir veda buzesi olsun. Bu da benden sana heba edilmiş bir aşkın son nefesi olsun. Kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek. Ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya paraladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun be. Ne olacaksa olsun. Bu da benim sana ayrılırken şikayetim olsun.

Çaya karanfil katardın, kattın. Zarif gülüşünü, inceden telaşını, çaktırmadan gözyaşını katardın, kattın. Sen benim o canımsın, bu gidiş hangi gidiş? Bir daha döner misin? Hayatın tuzağına düştük, sevginin uzağına. Al ger beni bin yıllık çarmıhına. Yorgun bedenimi taşla, toprağına götür beni. Hüznünle birlikte göm beni, bağışla. Şimdi bir aşka ağlıyorum. Azrail'den koparıp getirdiğim acılı bir aşka. Gideli ilk defa çay demliyorum. İçine karanfil katıyorum, içemiyorum. Usulca ağlıyorum. Al götür beni. Gittin ya, gittin işte. Hiç aklımdan geçmeyen şeyler geliyor aklıma. Çalı çırpı kurduğumuz sırça saray yıkıldı işte. Gittin ya, gittin işte. Bir ormancı türküsü kaldı belleğimde. Bir de acıyı ikiye katladığımız.

denizine küsmüş bir martı gibiyim. Dalgalar üstüme geliyor. Ah Pınar gözlüm, suç ortağım, bu yarayı taşıyamam. Sen gidersen yaşayamam. Bu senin yaptığın korsan bir eylem. Her şeyi dağınık bırakıp aniden çekip gitmek. Bu sabah cebimdeki bütün paraları mendil satan çocuklara dağıttım. Ah Pınar gözlüm, her şey ters duruyor bu evde. Yerdeki kilim, odadaki halı, pencereler kapalı. Hiçbir şeye dokunamıyorum. Dön, dön sevgilim. Sensiz yapamıyorum.

Bir saat sensiz inertesi, yıldız dolmuş gökyüzü ay ayıydın. Şimdi saat sensizliğin ertesi, yıldız dolmuş

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun, bu son olsun.

Yokluğunun belası, sensiz gelen sabaha günaydın. Şimdi saat yokluğunun belası, sensiz gelen sabaha günaydın.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni, beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü, bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.

bir şeyimsin, yazdıklarımdan çok daha az. Sen benim hiçbir şeyimsin, yazdıklarımdan çok daha az. Hiç kimsemsin, bilmem ki nesin, lüzumundan fazla beyaz.

sen benim hiçbir şeyimsin, yokluğun anlaşılmaz. Sen benim hiçbir şeyimsin, varlığın anlaşılmaz.

yabancı bir şarkı gibi yarım. Sen benim hiçbir şeyimsin, yabancı bir şarkı gibi yarım. Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak, hiç kimsenisin ki nesin? Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak, hiç kimsenisin ki nesin? Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak, hiç kimsenisin ki nesin? Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak, hiç kimsenisin ki nesin?

uykumun arasın, çocukluk sesimsin. Sen benim hiçbir şeyimsin.

Galiba eski liman üzerindesin. Nasıl karanlığıma bir yıldız olmak dudaklarınla cama çizdiğin, en fazla sonbahar otellerinde üniversiteli bir kızı uykusu bulmak, yalnızlığı öldüresiye çirkin, sabaha karşı öldüresiye korkak, kulağı çabucak telefon zillerinde. Sen benim hiçbir şeyimsin, hiçbir sevişmek yaşamışlığım. Henüz boş bir roman sayfasında hiç kimse misin bilmem ki nesin. Ne çok çığlıkların silemediği, zaten yok bir tren penceresinde. Hiç kimse misin bilmem ki nesin. Uykumun arasında çağırdığım çocukluk sesimle ağlayarak. Sen benim hiçbir şeyimsin.

Ben seni azat ettim, sen de azat et. Hakkımı helal ettim, sen de helal et. Seni sevdiğim için, seni sevdiğim için özür dilerim. Adımı değil ama adını koydum ihanet. Bu aşkın adı.